0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusi.
1: Ramdebatsiva zapulis tsvima. Titkos daiklavs

0: Reklama Citrus'e.
1: İzodirom avtomobili şezena dresu şegizliya nullara. Qdanula şagmaşeleblis 58 metrşi. Şegizliya moxvide da dresve gaiqvanos sasruveli avtomobili qovelgvari tsinasari shenatalis gareshe. Dagvikavshirdi 591-088-162.
2: Radio Citrus'i sa reklamo samsakhovi. 577-410-1028.